0: ne timan
1: ne başa o
0: ha amı gı ne timan yüle ne mani ne timan ne timan ne çava ne çava.

0: aha. At de magle, mutsun hiçici anne kulova.
1: Fuhin kulova.
0: Fuhin kuni.